Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya yatırım odaklı bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odaya Radyo'da olsun.

0: Modern Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, bugün sizlerle son 2 yıldır dünya ekonomisini, teknoloji sektörünü ve hatta finansal piyasaları sürükleyen bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Son dönemde haberleri takip edenler fark etmiştir. Bir taraftan savaşları konuşuyoruz, bir taraftan artan jeopolitik riskleri konuşuyoruz, bir taraftan ticaret savaşlarını konuşuyoruz, büyüme yavaşlıyor mu diye tartışıyoruz ama tüm bunların yanında sanki bunları hiç yaşanmıyormuş gibi hisse senedi piyasalarına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Özellikle Amerika, Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji üretiminin merkezinde bulunan ülkelerde hisse senedi piyasaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Çünkü bu performansın arkasında büyük ölçüde tek bir tema var, o da yapay zeka. İşte bugün biraz bunun nedenlerini konuşacağız. Yapay zeka için yeni sanayi devrimi deniliyor. Öyle mi değil mi? Buna tabii burada cevap vermek çok zor. Bunu biraz gelecek gösterecek ama şu andaki okumalar nasıl? Onu sizinle paylaşmak istedim bu yayında. Piyasalar neden bu konu için bu kadar heyecanlı? Ayrıca aslında bir balon mu oluşuyor ve bundan sonra bizi ne bekliyor sorularına nasıl yaklaşılıyor? Ben naçizane görüşlerimle nasıl yaklaşıyorum? Biraz bunu toparlamaya çalışacağım. Öncelikle rakamlardan başlayalım. Çünkü bazen rakamlar, biliyoruz ki hepimiz artık, uzun analizlerden daha fazla şey anlatıyor. Çünkü bugün dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları artık doğrudan yapay zeka hikayesiyle ilişkili. Hepimizin çokça bildiği Nvidia örneğin. Bundan birkaç yıl önce yalnızca Nvidia teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir şirketti. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Yani piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu bir karşılaştırma yapsak bu rakam Almanya'nın yıllık ekonomi büyüklüğünden daha fazla. Yani tek bir şirketin değerinin geldiği seviye. Ve bu bile aslında yatırımcıların yapay zekaya ne kadar büyük bir gelecek biçtiğini tek başına gösteriyor. Ancak hikaye sadece Nvidia değil tabii ki. Amerika borsalarındaki yükselişin önemli kısmı son dönemde AI yatırımı yapan şirketlerden geliyor. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Bu şirketlerin ortak özelliği nedir? Hepsi milyarlarca dolar harcayarak yeni veri merkezleri kuruyor. Yeni çipler satın alıyorlar. Yapay zeka modelleri geliştiriyorlar. Öyle ki bazı teknoloji şirketlerinin tek bir yıldaki yapay zeka yatırımı bütçeleri artık birçok ülkenin yıllık kamu yatırım bütçesine yaklaşmış durumda. Piyasada aslında şunu satın alıyor. Yani yapay zeka gelecekte şirketlerin karlılığını ciddi bir biçimde artıracak. Bugün satın alınan şey mevcut gelirler değil yani gelecekteki üretkenlik artışı. Burada hemen küçük bir parantez açayım. Örneğin geçtiğimiz sene ticaret savaşları artan tarifelere rağmen dünya büyümesinin çok dayanıklı kaldığını gördük. İngilizce tabiriyle resilience ve bir sürü uluslararası kuruluşun raporlarında başlıklara taşındı. Bunun ana nedenini ise verimlilik, verimlilik sağlayan ana unsurun ise AI teması olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bugün halen piyasalarda da satın alınan şey bu şirketlere ilişkin gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler, AMD'nin geliştirdiği sistemler. Bunların büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Ve TSMC tek başına Tayvan borsasının yaklaşık %40'ından fazlasını oluşturuyor. Ve bu yıl söz konusu şirket hisseleri yaklaşık %50 yükselmiş durumda. İlk çeyrek karına bakıyorsunuz %50'nin üzerinde. 2026 yılına ilişkin gelir büyümesi beklentilerinin %30'un üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve işin en ilginç tarafı da şirket yönetimi talep hala kapasitemizin üzerinde diyor. Yani bugün dünyada yapay zeka için gereken çip talebi o kadar yüksek ki üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle birçok ekonomist artık Tayvan'a da yapay zekanın fabrikası diyor. Benzer bir hikaye Güney Kore'de de yaşanıyor. Son yıllarda yapay zeka yatırımları arttıkça yalnızca işlemcilere değil hafıza çiplerine de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bu alanın liderleri Samsung ve SK Hynix. İşte bu nedenle Güney Kore borsası son dönemde dünyanın en güçlü performans gösteren piyasalarından biri oldu. Öyle ki bazı hesaplamalara göre KOSPI endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Yalnızca SK Hynix hisseleri son bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Samsung hisseleri de birkaç kat değerlendi. Bugün Güney Kore'nin dünyanın en büyük 6. hisse senedi piyasasına dönüşmesinde yapay zeka yatırımlarının da çok önemli payı olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia CEO'su da yeniden Seul'a gitti ve bunun da tesadüf olmadığı konuşuluyor. Çünkü artık yapay zeka ekosisteminin en kritik parçalarından biri Güney Kore'nin ürettiği hafıza çipleri. Aslında burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Piyasalar bugün yalnızca bir teknoloji şirketine yatırım yapmıyor. Aslında bir ekosisteme yatırım yapıyor. Düşünün, bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyorsunuz. Önce Nvidia'nın işlemcilerine ihtiyacınız var. Sonra Samsung veya SK Hynix'in bellek çiplerine ihtiyacınız var. Ardından da TSMC'nin üretim tesislerine, daha sonra veri merkezlerine, daha sonra enerjiye, elektrik altyapısına, soğutma sistemlerine, fiber optik ağlara. Yani yapay zeka yatırımı aslında onlarca farklı sektörün aynı anda büyümesi anlamına geliyor. İşte piyasaların bu kadar heyecanlanmasının nedeni de bu. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra herkesin sorduğu soruya gelelim. Bu bir balon mu? Bütün bu anlattıklarımızın içinde bunun balon olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı şirketlerin değerlemeleri tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu finans dünyasında ciddi bir tartışma yaratıyor balon olup olmadığı konusunda. Ve 2000 yılındaki dotcom balonuyla bir benzetme yapılıyor. Ancak önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde birçok şirketin ne geliri vardı ne de kârı vardı. Ve aslında belki de o zaman balon olarak düşündüğümüz şey, ilerleyen yıllarda internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en kârlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler. Tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir balon değil demesinin bir başka nedeni de şu, benim de katıldığım. Yapay zeka artık gelir üretmeye başladı bile. Yani şirketler müşteri hizmetlerinde kullanıyor, yazılım geliştirmede kullanıyor, sağlık sektöründe kullanıyorlar. Hatta üretim hatlarında kullanılıyor. Hatta bankacılıkta bile kullanılıyor. Yani teknoloji laboratuvarından çıkıp ekonominin içine girmiş durumda zaten yapay zeka. Bu nedenle birçok yatırımcı bugün yaşananları internetin ilk yaygınlaşma yıllarına benzetiyor. İnternet bir balon değildi biraz önce söylediğim gibi. İnternetli şirketlerinin belki bazıları balondu ama internet teması bir balon olmaktan çok uzaktı. Şu anda geldiğimiz noktada aslında ilk adımları ifade ediyordu. Yapay zeka tarafında da belki şirketler bazında bazı süreçler yaşayacağız. Ama bunun son derece kalıcı bir tema olduğunu, teknolojinin kalıcı olduğunu görüyoruz. Belki sadece her şirket kazanan olmayacak ama yine de temaya balon demenin son derece zor olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yılın en kritik sorusu da şu olacak. Yapay zeka şirketlerin verimliliğini gerçekten ne kadar arttıracak? Eğer beklendiği kadar büyük bir üretkenlik artışı yaratırsa bugün gördüğümüz değerlemeler geriye dönüp baktığımızda çok da pahalı görünmeyebilir. Ama eğer beklentiler fazla iyimser çıkarsa piyasalar zaman zaman ciddi düzeltmeler yaşayabilir. Burada yine bir parantez açıyorum. Son dönemde ABD'de tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ve yükseliş unsurlarının daha ön planda olması AI temasının da gözlerini kapatabileceği bir unsur olmaktan uzak değil. Dolayısıyla orada daha da yükselen ya da yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri gördüğümüz durumda piyasalarda AI'ın da içinde bulunduğu ciddi düzeltmelerin yaşanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Programı kapatırken bir düşünce bırakmak istiyorum. Yani bundan 30 yıl önce internet hayatımıza girdiğinde çoğu insan bunun bir gün alışverişten bankacılığa, eğitimden iletişime kadar her şeyi değiştireceğini öngörememişti. Bugün yapay zeka konusunda da benzer bir noktadayız gibi gözüküyor. evet belki bazı beklentiler iyimser, belki dediğim gibi bazı şirketler gözden düşecek ama görünen o ki dünya ekonomisinin yeni büyüme hikayesi artık petrolle bugünlerde yatıp kalksak da değil, petrol değil, emlak değil, sosyal medya değil ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde ODTV'de.

ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

çocukları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırımlarını ve birikimlerini daha iyi yönetmen için hazırladığımız Odeya ile Yatırım Odaklı Podcast başlıyor.
1: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bu bölümde aslında hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuya gireceğiz. Biz maaşımız yatıyor. Ne yapacağız? Maaşlı yatırım yapabilecek miyiz? Çok değerli konuğum var yanımda. Atilla Köksal, yatırım bankacısı. Atilla hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeliha.
1: İşte sosyal medyada takip eden bir takipçim şunu sormuştu. İşte ben 32 yaşındayım. İşte maaşla çalışıyorum. Çalışıyorum maaşla ama hani bir türlü ay sonunu getiremiyorum ya da getirebiliyorum ama arada kendimi koruyacak, kollayacak bir yatırım yapamıyorum. Para algımız da değişti diyor doğal olarak. Hani biz paraları daha büyük, işte 100 binimiz olsun, sanki yatırım öyle yapılırmış gibi. Dolayısıyla şunu sormuş, ben ne yapacağım? Yani o Burak isimli takipçimiz, sosyal medya takipçimiz ne yapacağım diyor. Yani ben baştan ne yapmalıyım maaş atar yatmaz? Bir yerde yanlış mı yapıyorum? Ya da herkes böyle mi? Yoksa tek mi ben böyleyim? Diğerleri nasıl başarıyor? Diye sorular soruyor. Benim etrafımdakiler de soruyor, kardeşlerim de soruyor. Yani biliyorsun herkes sorar. Tabii iş böyle olunca insan şunu soruyor. Maaşımın ne kadarını ben temel ihtiyacı ayırmalıyım? Ne kadarını keyfi harcamalar yapmalıyım? Ne kadarını yatırım tarafına kanalize etmeliyim? Ve bunu nasıl uygulamalıyım? Öncesinde mi, sonrasında mı? Böyle sorular geliyor. Sizin de çok tam konunuz zaten.
2: Evet, evet. Ben biliyorsun bu konularda evet. 4 tane kitap yazdım. Hani nasıl birikim yapmalıyım? Yani nasıl tasarruf etmeliyimle başlayıp nasıl birikim yapmalıyım ve nasıl yatırım yapmalıyım? Değil mi? Hepimiz bu soruların cevaplarını arıyoruz. Ama önce bir kere şunu bir anlamamız lazım. Eğer bir işimiz varsa, bir maaşımız varsa, akşam gidecek bir evimiz, bir çatımız varsa, dünyadaki insanların birçoğundan daha iyi durumdayız. Bir kere bunu böyle bir anlayıp şükretmemiz lazım. Gerçekten. Çünkü dünya yüzünde yaşayan insanların yarısı neredeyse yoksulluk sınırında. Bunu bilmemiz lazım. Bir de bu zenginlik denen kavram da çok relatif bir şey.
1: Çok da karıştı. Yani,
2: tabii. Şimdi gene bir rakam söyleyeyim. 100 bin dolar.
1: Evet.
2: Büyük bir para mı? Büyük bir para. Büyük bir para mı? Bir cip alamıyorsunuz değil mi 100 bin dolara? Ama dünyada yaşayan 8 milyar insanın %90'ında 100 bin dolar yok.
1: Çok,
2: %90'ında.
1: Çok büyük rakam aslında.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Yani sadece
1: biz
2: %10'unda
1: zengin,
2: var.
1: Herkes zengin zannediyoruz ya.
2: Tamam yani dolayısıyla yani bu zengin olmak milyonlarca doları olmak veya yüz binlerce dolar olmak falan değil. Yani birisi yaşamı boyunca ufak ufak ama düzenli yatırımlar yaparsa ama ayda 100 lira, 300 lira, 500 lira ama 1000 lira. Ama bunu
1: kesesine göre.
2: Şimdi, Burak Bey 32 yaşındaymış.
1: Evet öyleymiş. Daha
2: çok
1: daha başlamamış da.
2: Çok genç bir arkadaş.
1: Evet.
2: Yani onun önünde daha 30 senelik bir iş hayatı var. 30 sene. Yani değil mi 60-65'e kadar çalışacak. Çünkü geçmişe göre önemli değişiklikler oldu insan yaşamında. Yaşam beklentisi uzadı.
1: Tabii.
2: Bizim dedelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz ortalamada 50'li yaşlara kadar yaşıyorlar. 50-55.
1: 55-60 bilemedin. Tabii.
2: Şimdi bu uzadı. 65-70-75 oldu. Dolayısıyla ortaya bir yeni bir risk daha çıktı yalnız.
1: Ne gibi?
2: Riski de uzun yaşam riski.
1: Hmm.
2: Şimdi uzun yaşam güzel bir şey ama birikimin yoksa
1: o güzel,
2: sıkıntı
1: güzel,
2: yaratıyor.
1: Tabii,
2: yani
1: tabii.
2: 60-65'e kadar çalışıyorsun. 65'te emekli oluyorsun. Neye güveniyorsun? Sosyal güvenlik sistemine güveniyorsun.
1: Normalde.
2: Ama sosyal güvenlik sisteminden aldığın maalesef son maaşının bir yüzdesi kadar oluyor. Belki 1/4, belki 1/3 şanslıysan.
1: Bir de belki 90'a kadar yaşarsan önünde bir 25 senen daha oluyor.
2: Arada hastalığı var şusu.
1: Evet.
2: Bir de en muhtaç olduğun yıllar
1: tabii.
2: Değil mi? Dolayısıyla bu finans literatürüne yeni bir risk daha girdi. Uzun yaşam riski diye. Ona hazırlıklı olmak lazım. Onun için de genç yaşlarda mutlaka ve mutlaka büyük küçük demeden ne yapıp yapıp birikim yapmak lazım. Bir kere bir şey yazdım son kitabımda. Finansal refaha ulaşma algoritması diye bir şey, hani algoritma şimdi şey ya, popüler ya da moda, çünkü kitabın adı Dijital Çağda Yatırımdı. Hadi ona uygun olsun diye.
1: Algoritma.
2: Algoritma ama sonuçta hani yapılması gereken şeyleri listeledim. Bunun en başında bütçe yapmak gerekiyor. Yani bir bütçe yapman lazım.
1: Gelir herkes, gider dengeni yapacaksın.
2: Yani çok. Yani bütçe yapmak da hiç öyle zor bir şey değil. Yani dört işlem yapmayı bilen herkes, ki bölmeye bile gerek yok. Yani toplama, çıkarma, çarpma yapmayı biliyorsan bütçe yapabilirsin. Ne yapacaksın? Al kalemi kağıdı eline veya biraz daha şeyse hani bilgisayarla haşır neşirsen bir Excel şeyi al. Uygulamalar da var. Şimdi çok güzel Türkiye'de uygulamalar da var. Bütçe uygulamaları. Bugün ara şeyden indir birisini, yapsın senin için. Ama çok kolay zaten. Yani gelirleri yazıyorsun, giderleri yazıyorsun. Ve bunları takip etmen lazım.
1: Peki orada mesela ilk birkaç ay yazarak nerede çok fazla açığın var, nerede çok harcaman var, nerede ne kadar borcun var ya da ne kadar keyfi harcama yapmışımı tespit edip mi
2: zaten bütün ilerlemen şey, bütün gerekiyor. Amaç bu işte. Yani şimdi bütçe yaptığın zaman gelirleri takip ediyorsun. Gelirlerde çok fazla yapacak bir şeyin yok değil mi? Yani birçok insan
1: var.
2: Sabit gelirli olduğu için hani şu olmuyor, ben bu ay gelirimi bir %20 arttırayım, olmuyor. Yani gelir neredeyse sabit gibi zam dönemine kadar. Ama giderler tarafında işte kira ödüyorsun, fatura, işte ulaşım giderleri var. Çoluğun çocuğun varsa onların giderleri var.
1: Sağlık,
2: yemek,
1: eğitim,
2: kıyafet vesaire, bir sürü alt alta yazıyorsun bunları. Ve bunları takibe alıyorsun. İşte elektrik gideri mesela, ne kadar elektrik, ne kadar su harcıyorsun. Bunu belki biraz kıyaslama, yani komşularınla konuşup onlar ne kadar harcıyor, sen ne kadar, acaba senin sisteminde bir yanlışlık mı var? Yani bir yerden tasarruf edebilir misin, hep bakman gerekiyor.
1: Bu işi yaptıktan sonra önce ona bakacağız. Nereden tasarruf
2: edebilirim? Çünkü tamam. 50 lira oradan, 100 lira buradan, 200 lira buradan hiç beklenmedik rakamlarda tasarruf edebilirsin. Yani ayda mesela bir 500 lira, 1000 lira böyle bir kenara ayırmak, yani tasarruf etmek, ne demek tasarruf etmek? İsrafı kesmek değil mi? İki tane Arapça kelime bunlar. İşte israfı kestiğin zaman
1: tasarruf.
2: Ne yapıyorsun? Tasarruf etmiş oluyorsun. Tasarruf ettiğin zaman birikim yapmaya başlıyorsun. Değil mi? Şimdi bazen mesela ne yapıyoruz? Şimdi bir de tabii dijital çağda yaşıyoruz. Şirketler doğal olarak bize ürün satmak için
1: evet,
2: sürekli davranışsal müdahalelerde bulunuyorlar. Bizi etkilemeye çalışıyorlar. Diyorlar ki Zeliha Hanım, sen geçen gün şu siyah şeyi almıştın.
1: Beyazı
2: şimdi
1: da var.
2: Bunu, beyazı da var. Yaz geldi. Hem de %30 indirimli. Ama
1: kanca.
2: Sadece 2 gün kaldı. Yani 2 gün sonra bitiyor bu şey. Şimdi bir anda ne yapıyor? Bir heyecana kapılıyor. Yaz da gelmiş. Bir heyecanlanıyorsun. Dopamin. Şimdi vücudumuzun tabii salgıladığı hormonlar da bizi çok etkiliyor. Dopamin, çünkü o bir ödül hormonu. Benim bunu almam lazım. Ve kredi kartım da var.
1: Evet.
2: Değil mi? Cırt diye çektirince kredi kartıyla harcama yaptığını bile anlamıyorsun.
1: Tabii.
2: Çünkü,
1: sanki cebinden para çıkmıyor gibi.
2: Tabii.
1: Çıkmıyor zaten o an için. Evet.
2: Tabii. Şimdi bu davranış biliminde mesela bir kavram daha var. Peşin ödemenin acısı diye. Parayı peşin, yani nakit olarak ödediğin zaman cebinden çıkart. Mesela diyelim ki 5000 liralık bir şey alıyorsun. O 5000'i saymakla cırt diye kredi kartından çektirmek arasında büyük bir fark var. O 5000'i sayarken o parayı ödediğini anlıyorsun. Ama karttan çektirirken onu anlamıyorsun. Dolayısıyla şey, tuzaklarla dolu.
1: Bu kancalardan da nasıl kurtulacağız o zaman mesela?
2: İşte bunu işte düzenli bir şey yaparsan, bir bütçe ve onun takibini yaparsan, o zaman bir takım şeyler gözüne batmaya başlıyor. Veya ne yapıyoruz? Bir uygulamaya yazılıyoruz. Değil mi?
1: Unutuyoruz
2: bir gazete
1: sonra.
2: Olsun veya bir şey olsun. Yazılıyoruz ona, abonelik. Diyor ki ilk ay bedava. Ondan sonra şey, yazılıyorsun. Unutuyorsun da sonra.
1: Unutuyorsun.
2: Bakmıyorsun bile. Şey yapıp giderleri takip ettiğin zaman bir bakıyorsun, ya bu neydi, ben niye buna abone oldum, kullanıyor muyum, kullanmıyorum. İşte 50 lira oradan, 100 lira oradan.
1: Bu konu hakkında da öyle değil mi? Yatırımda
2: tabii, da. Yatırımda da öyle, çünkü bugün harcamak güzel bir şey tabii.
1: Evet.
2: Ama onu bugün biriktirmeye başlamak neyin ödülü? Ta 20 sene sonra, 30 sene sonra seni yaşlılığında rahat ettirecek bir ödül.
1: O zaman...
2: Ama o çok uzakta. Yani o günün acısını bugün hissedemiyorsun. Bunu iskontoluyorsun. Yani 60 yaşında ben sıkıntı çekeceğim, aman canım boş ver, o zaman düşünürüz demeye başlıyoruz. Buradan gençlere bir mesaj vereceksek, hani gerçekten onlar da bir gün 60, 65, 70 olacaklar. Bugün başlamak. Ama 5 lira ama 10 lira önemli değil. Önemli olan bu alışkanlığa girmek. Otomatiğe almak tabii. O çok iyi bir alışkanlık. Yani otomatiğe almazsan hep bakalım gelecek ay bakarız. Erteleme şeyine giriyorsun. Erteleme de bizim en büyük zaaflarımızdan birisidir.
1: O çok yaşanıyor yani, da o yüzden söyledim.
2: Bir de şunu da söyleyeyim hatta. Tabii şimdi. Yani dar gelirli bir aile adam tabii. Tek şeyle 3 çocuk.
1: Tek maaş var.
2: Şimdi onlara da tabii her ay bir kenara şunu koy demek de biraz zor. Yani maalesef yani hayatın gerçekleri de var. Ama yapabilecek olanların yani 50 lira, 100 lira, 200 lira ayırıp da bunu hissetmeyecek olanların bunu mutlaka yapması lazım. Yani en azından bu mesajı burada vermiş olalım.
1: Peki o zaman mesela tek maaşla çalışan ya da daha doğrusu şöyle diyeyim. Tek maaş var evde ve birikim yapmaya karar verdi, tasarruf yapacak. İlk 3 ay için hedefi ne olmalı bu kişinin? Mesela benim tek maaşım var, ev geçindiriyorum. Ama sizin dediğiniz şekilde bütçemi yaptım, tasarrufa bir pay ayırabiliyorum. 100 lira, 50 lira, 200 lira her neyse. Peki ilk 3 ay için neyi hedeflemeliyim ben mesela öyle bir şey yapsam?
2: Yani ilk 3 ay için bir rakam konuşmaktansa bence böyle bir şeye başlamayı ve bunu oturtmayı hedeflemek lazım. Çünkü yani hayatımızı yönlendiren en önemli şey alışkanlıklar. Yani disiplin ve sabır. Yani hani yatırım matırım falan diyoruz işte anlatıyor Finfluencer diye bir sürü arkadaş çıkıyor. Teknik analiz öğretenler var, temel analiz öğretenler var. Onu bu yani tamam bunlar da güzel tabii bilmekte fayda var ama her şeyden önemlisi iyi alışkanlıkları edinmemiz ve bunları hayatımız boyunca uygulamamız lazım. Yine bu sadece parayla ilgili konularda değil. Yani iyi beslenmemiz lazım, iyi uyumamız lazım. Disiplinli çalışmamız lazım. İyi arkadaşlıklar geliştirmemiz lazım. Zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. İyi okumamız lazım. İyi çalış, değil mi? Parasal konular da böyle. Yani parasal konularda da disiplinli olup iyi alışkanlıklar geliştirip ufak büyük demeden o alışkanlıkların bizde yerleşmesini sağlamamız lazım. Sadece bizde de değil, çocuklarımızda, ailemizde, işte sevdiklerimizde de onlar da paranın değerini bilirlerse, paranın değerini anlarlarsa ve uzun dönemde neler elde edebileceklerinin farkında olurlarsa evet. İşte o zaman damlaya damlaya göl olur. Atasözümüzü ailemiz içinde işletmeye başlamış oluyoruz.
1: Peki mesela bu podcast, bu bölüm işte dinleyen bir izleyici, dinleyici her neyse yarın sabah yapacağı ilk iş ne olmalı? Maaşı çalışan için söyleyeyim.
2: Tasarruf, birikim ve yatırım döngüsü oluşturmaları.
1: Çok teşekkür ederim. Daha çok sorumuz da olabilirdi ama ben bu sefer şey diyeceğim. Bunu dinleyen, izleyen izleyiciler Atilla Göksal ağzına sağlık. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Sizin de böyle bir sorularınız varsa veya hikayeniz varsa ben bunu yaptım böyle oldu sonra şöyle oldu diye lütfen yazın sosyal medya hesaplarından. Biz o sorularımızı konuklarımızla, ekonomist konuklarımızla değerlendirelim. Bunu da son olarak söyleyeyim çünkü çok soru ve çok hikaye geliyor. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim bir podcast'in de sonuna geldik. Tekrar diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, yatırım fonu nedir? Ve bir yatırımcı bu dünyaya nereden başlamalı?
3: Son yıllarda yatırım fonlarına ilgi ciddi şekilde arttı. Ama isimlere bakınca insanın kafası karışabiliyor. Likit fon, serbest fon, para piyasası fonu, karma fon, değişken fon. Peki bunlar ne anlama geliyor? Nereden başlamak gerekir? Önce en temel soruyla başlayalım. Fon nedir? Fon, birçok yatırımcının parasının bir havuzda toplanıp profesyonel yöneticiler tarafından farklı varlıklara yatırılmasıdır. Yani tek başınıza hisse, tahvil ya da döviz seçmek yerine bu işi uzman bir ekip sizin adınıza yapar. Siz de o havuzun payını alırsınız. Avantajı ne? Çeşitlendirme ve profesyonel yönetim. Şimdi kabaca fon türlerine bakalım. 1. Para piyasası fonları. En düşük riskli fon türlerinden biridir. Genellikle kısa vadeli, düşük riskli enstrümanlara yatırım yapar. Ters repo, kısa vadeli devlet tahvili, mevduat gibi. Günlük likiditesi yüksektir, yani paranıza hızlı erişebilirsiniz. Kısa vadeli bekleme alanı arayanlar, nakit yönetimi yapmak isteyenler ve düşük risk tercih edenler için uygundur. Getirisi genelde mevduata yakın seyreder ama dalgalanması çok sınırlıdır. 2. Serbest fonlar. Daha esnek ve daha özgür yatırım yapabilen fonlardır. Hisse, tahvil, türev ürünler, yabancı varlıklar. Fon yöneticisine daha geniş hareket alanı tanınır. Bu nedenle getiri potansiyeli daha yüksek olabilir ama risk de artabilir. Genellikle belirli bir yatırımcı kitlesine, yani nitelikli yatırımcı diyebiliriz, yöneliktir. Strateji odaklıdır ve daha aktif yönetilir. 3. Karma fonlar. Adından da anlaşılacağı gibi birden fazla varlık türünü birlikte taşır. Hem hisse senedi, hem tahvil, hem de zaman zaman döviz veya farklı enstrümanlar içerebilir. Amaç denge kurmaktır. Risk seviyesi orta düzeydedir. Ne tamamen hisse gibi dalgalıdır ne de para piyasası fonu kadar sakindir. 4. ve son olarak değişken fonlar. Burada sabit bir dağılım yoktur. Fon yöneticisi piyasa koşullarına göre hisse oranını arttırabilir, tahvile geçebilir, nakit tutabilir. Yani dağılım dinamik şekilde değişir. Avantajı esneklik, dezavantajı ise yöneticinin karar performansına daha bağımlı olmasıdır. Bir fonu seçerken önce kendinizi tanıyın. Risk toleransınız ne kadar? Paranızı ne kadar süre kullanmayacaksınız? Günlük dalgalanma sizi rahatsız eder mi? Geliriniz düzenli mi? Eğer kısa vadeli ve temkinliyseniz para piyasası fonlarıyla başlamak mantıklı olabilir. Orta vadeli düşünüyorsanız karma ya da değişken fonlara bakabilirsiniz. Daha yüksek risk ve getiri arıyorsanız hisse yoğun veya serbest fonlar gündeme gelebilir. Unutulmaması gereken şu, fonlar tek doğru yatırım aracı değildir ama portföyü çeşitlendirmek ve profesyonel yönetimden faydalanmak için güçlü bir araçtır. En doğru başlangıç noktası şu sorudur. Benim yatırım amacım ne ve bu fon o amaca hizmet ediyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

it is. I can't believe how strange it is.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Ode.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odea Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, bugün sizlerle son 2 yıldır dünya ekonomisini, teknoloji sektörünü ve hatta finansal piyasaları sürükleyen bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Son dönemde haberleri takip edenler fark etmiştir. Bir taraftan savaşları konuşuyoruz, bir taraftan artan jeopolitik riskleri konuşuyoruz, bir taraftan ticaret savaşlarını konuşuyoruz, büyüme yavaşlıyor mu diye tartışıyoruz ama tüm bunların yanında sanki bunları hiç yaşanmıyormuş gibi hisse senedi piyasalarına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Özellikle Amerika, Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji üretiminin merkezinde bulunan ülkelerde hisse senedi piyasaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Çünkü bu performansın arkasında büyük ölçüde tek bir tema var, o da yapay zeka. İşte bugün biraz bunun nedenlerini konuşacağız. Yapay zeka için yeni sanayi devrimi deniliyor. Öyle mi değil mi? Buna tabii burada cevap vermek çok zor. Bunu biraz gelecek gösterecek ama şu andaki okumalar nasıl? Onu sizinle paylaşmak istedim bu yayında. Piyasalar neden bu konu için bu kadar heyecanlı? Ayrıca aslında bir balon mu oluşuyor ve bundan sonra bizi ne bekliyor sorularına nasıl yaklaşılıyor? Ben naçizane görüşlerimle nasıl yaklaşıyorum? Biraz bunu toparlamaya çalışacağım. Öncelikle rakamlardan başlayalım. Çünkü bazen rakamlar, biliyoruz ki hepimiz artık, uzun analizlerden daha fazla şey anlatıyor. Çünkü bugün dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları artık doğrudan yapay zeka hikayesiyle ilişkili. Hepimizin çokça bildiği Nvidia örneğin. Bundan birkaç yıl önce yalnızca Nvidia teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir şirketti. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Yani piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu bir karşılaştırma yapsak bu rakam Almanya'nın yıllık ekonomi büyüklüğünden daha fazla. Yani tek bir şirketin değerinin geldiği seviye. Ve bu bile aslında yatırımcıların yapay zekaya ne kadar büyük bir gelecek biçtiğini tek başına gösteriyor. Ancak hikaye sadece Nvidia değil tabii ki. Amerika borsalarındaki yükselişin önemli kısmı son dönemde AI yatırımı yapan şirketlerden geliyor. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Bu şirketlerin ortak özelliği nedir? Hepsi milyarlarca dolar harcayarak yeni veri merkezleri kuruyor. Yeni çipler satın alıyorlar. Yapay zeka modelleri geliştiriyorlar. Öyle ki bazı teknoloji şirketlerinin tek bir yıldaki yapay zeka yatırımı bütçeleri artık birçok ülkenin yıllık kamu yatırım bütçesine yaklaşmış durumda. Piyasada aslında şunu satın alıyor. Yani yapay zeka gelecekte şirketlerin karlılığını ciddi bir biçimde artıracak. Bugün satın alınan şey mevcut gelirler değil yani gelecekteki üretkenlik artışı. Burada hemen küçük bir parantez açayım. Örneğin geçtiğimiz sene ticaret savaşları artan tarifelere rağmen dünya büyümesinin çok dayanıklı kaldığını gördük. İngilizce tabiriyle resilience ve bir sürü uluslararası kuruluşun raporlarında başlıklara taşındı. Bunun ana nedenini ise verimlilik, verimlilik sağlayan ana unsurun ise AI teması olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bugün halen piyasalarda da satın alınan şey bu şirketlere ilişkin gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler, AMD'nin geliştirdiği sistemler. Bunların büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Ve TSMC tek başına Tayvan borsasının yaklaşık %40'ından fazlasını oluşturuyor. Ve bu yıl söz konusu şirket hisseleri yaklaşık %50 yükselmiş durumda. İlk çeyrek karına bakıyorsunuz %50'nin üzerinde. 2026 yılına ilişkin gelir büyümesi beklentilerinin %30'un üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve işin en ilginç tarafı da şirket yönetimi talep hala kapasitemizin üzerinde diyor. Yani bugün dünyada yapay zeka için gereken çip talebi o kadar yüksek ki üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle birçok ekonomist artık Tayvan'a da yapay zekanın fabrikası diyor. Benzer bir hikaye Güney Kore'de de yaşanıyor. Son yıllarda yapay zeka yatırımları arttıkça yalnızca işlemcilere değil hafıza çiplerine de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bu alanın liderleri Samsung ve SK Hynix. İşte bu nedenle Güney Kore borsası son dönemde dünyanın en güçlü performans gösteren piyasalarından biri oldu. Öyle ki bazı hesaplamalara göre KOSPI endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Yalnızca SK Hynix hisseleri son bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Samsung hisseleri de birkaç kat değerlendi. Bugün Güney Kore'nin dünyanın en büyük 6. hisse senedi piyasasına dönüşmesinde yapay zeka yatırımlarının da çok önemli payı olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia CEO'su da yeniden Seul'a gitti ve bunun da tesadüf olmadığı konuşuluyor. Çünkü artık yapay zeka ekosisteminin en kritik parçalarından biri Güney Kore'nin ürettiği hafıza çipleri. Aslında burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Piyasalar bugün yalnızca bir teknoloji şirketine yatırım yapmıyor. Aslında bir ekosisteme yatırım yapıyor. Düşünün, bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyorsunuz. Önce Nvidia'nın işlemcilerine ihtiyacınız var. Sonra Samsung veya SK Hynix'in bellek çiplerine ihtiyacınız var. Ardından da TSMC'nin üretim tesislerine, daha sonra veri merkezlerine, daha sonra enerjiye, elektrik altyapısına, soğutma sistemlerine, fiber optik ağlara, yani yapay zeka yatırımı aslında onlarca farklı sektörün aynı anda büyümesi anlamına geliyor. İşte piyasaların bu kadar heyecanlanmasının nedeni de bu. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra herkesin sorduğu soruya gelelim. Bu bir balon mu? Bütün bu anlattıklarımızın içinde bunun balon olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı şirketlerin değerlemeleri tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu finans dünyasında ciddi bir tartışma yaratıyor balon olup olmadığı konusunda. Ve 2000 yılındaki dotcom balonuyla bir benzetme yapılıyor. Ancak önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde birçok şirketin ne geliri vardı ne de kârı vardı. Ve aslında belki de o zaman balon olarak düşündüğümüz şey, ilerleyen yıllarda internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en kârlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir balon değil demesinin bir başka nedeni de şu, benim de katıldığım. Yapay zeka artık gelir üretmeye başladı bile. Yani şirketler müşteri hizmetlerinde kullanıyor, yazılım geliştirmede kullanıyor, sağlık sektöründe kullanıyorlar. Hatta üretim hatlarında kullanılıyor. Hatta bankacılıkta bile kullanılıyor. Yani teknoloji laboratuvarından çıkıp ekonominin içine girmiş durumda zaten yapay zeka. Bu nedenle birçok yatırımcı bugün yaşananları internetin ilk yaygınlaşma yıllarına benzetiyor. İnternet bir balon değildi biraz önce söylediğim gibi. İnternetli şirketlerinin belki bazıları balondu ama internet teması bir balon olmaktan çok uzaktı. Şu anda geldiğimiz noktada aslında ilk adımları ifade ediyordu. Yapay zeka tarafında da belki şirketler bazında bazı süreçler yaşayacağız. Ama bunun son derece kalıcı bir tema olduğunu, teknolojinin kalıcı olduğunu görüyoruz. Belki sadece her şirket kazanan olmayacak ama yine de temaya balon demenin son derece zor olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yılın en kritik sorusu da şu olacak. Yapay zeka şirketlerin verimliliğini gerçekten ne kadar arttıracak? Eğer beklendiği kadar büyük bir üretkenlik artışı yaratırsa, bugün gördüğümüz değerlemeler geriye dönüp baktığımızda çok da pahalı görünmeyebilir. Ama eğer beklentiler fazla iyimser çıkarsa piyasalar zaman zaman ciddi düzeltmeler yaşayabilir. Burada yine bir parantez açıyorum. Son dönemde ABD'de tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ve yükseliş unsurlarının daha ön planda olması AI temasının da gözlerini kapatabileceği bir unsur olmaktan uzak değil. Dolayısıyla orada daha da yükselen ya da yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri gördüğümüz durumda piyasalarda AI'ın da içinde bulunduğu ciddi düzeltmelerin yaşanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Programı kapatırken bir düşünce bırakmak istiyorum. Yani bundan 30 yıl önce internet hayatımıza girdiğinde çoğu insan bunun bir gün alışverişten bankacılığa, eğitimden iletişime kadar her şeyi değiştireceğini öngörememişti. Bugün yapay zeka konusunda da benzer bir noktadayız gibi gözüküyor. evet belki bazı beklentiler iyimser, belki dediğim gibi bazı şirketler gözden düşecek ama görünen o ki dünya ekonomisinin yeni büyüme hikayesi artık petrolle bugünlerde yatıp kalksak da değil, petrol değil, emlak değil, sosyal medya değil ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım. Oday Radyo.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeya Radyo'ya kulak ver.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

success. Just let the fame.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anı

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, bugün sizlerle son 2 yıldır dünya ekonomisini, teknoloji sektörünü ve hatta finansal piyasaları sürükleyen bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Son dönemde haberleri takip edenler fark etmiştir. Bir taraftan savaşları konuşuyoruz, bir taraftan artan jeopolitik riskleri konuşuyoruz, bir taraftan ticaret savaşlarını konuşuyoruz, büyüme yavaşlıyor mu diye tartışıyoruz ama tüm bunların yanında sanki bunları hiç yaşanmıyormuş gibi hisse senedi piyasalarına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Özellikle Amerika, Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji üretiminin merkezinde bulunan ülkelerde hisse senedi piyasaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Çünkü bu performansın arkasında büyük ölçüde tek bir tema var, o da yapay zeka. İşte bugün biraz bunun nedenlerini konuşacağız. Yapay zeka için yeni sanayi devrimi deniliyor. Öyle mi değil mi? Buna tabii burada cevap vermek çok zor. Bunu biraz gelecek gösterecek ama şu andaki okumalar nasıl? Onu sizinle paylaşmak istedim bu yayında. Piyasalar neden bu konu için bu kadar heyecanlı? Ayrıca aslında bir balon mu oluşuyor ve bundan sonra bizi ne bekliyor sorularına nasıl yaklaşılıyor? Ben naçizane görüşlerimle nasıl yaklaşıyorum? Biraz bunu toparlamaya çalışacağım. Öncelikle rakamlardan başlayalım. Çünkü bazen rakamlar, biliyoruz ki hepimiz artık, uzun analizlerden daha fazla şey anlatıyor. Çünkü bugün dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları artık doğrudan yapay zeka hikayesiyle ilişkili. Hepimizin çokça bildiği Nvidia örneğin. Bundan birkaç yıl önce yalnızca Nvidia teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir şirketti. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Yani piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu bir karşılaştırma yapsak bu rakam Almanya'nın yıllık ekonomi büyüklüğünden daha fazla. Yani tek bir şirketin değerinin geldiği seviye. Ve bu bile aslında yatırımcıların yapay zekaya ne kadar büyük bir gelecek biçtiğini tek başına gösteriyor. Ancak hikaye sadece Nvidia değil tabii ki. Amerika borsalarındaki yükselişin önemli kısmı son dönemde AI yatırımı yapan şirketlerden geliyor. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Bu şirketlerin ortak özelliği nedir? Hepsi milyarlarca dolar harcayarak yeni veri merkezleri kuruyor. Yeni çipler satın alıyorlar. Yapay zeka modelleri geliştiriyorlar. Öyle ki bazı teknoloji şirketlerinin tek bir yıldaki yapay zeka yatırımı bütçeleri artık birçok ülkenin yıllık kamu yatırım bütçesine yaklaşmış durumda. Piyasada aslında şunu satın alıyor. Yani yapay zeka gelecekte şirketlerin karlılığını ciddi bir biçimde artıracak. Bugün satın alınan şey mevcut gelirler değil yani gelecekteki üretkenlik artışı. Burada hemen küçük bir parantez açayım. Örneğin geçtiğimiz sene ticaret savaşları artan tarifelere rağmen dünya büyümesinin çok dayanıklı kaldığını gördük. İngilizce tabiriyle resilience ve bir sürü uluslararası kuruluşun raporlarında başlıklara taşındı. Bunun ana nedenini ise verimlilik, verimlilik sağlayan ana unsurun ise AI teması olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bugün halen piyasalarda da satın alınan şey bu şirketlere ilişkin gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler, AMD'nin geliştirdiği sistemler. Bunların büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Ve TSMC tek başına Tayvan borsasının yaklaşık %40'ından fazlasını oluşturuyor. Ve bu yıl söz konusu şirket hisseleri yaklaşık %50 yükselmiş durumda. İlk çeyrek karına bakıyorsunuz %50'nin üzerinde. 2026 yılına ilişkin gelir büyümesi beklentilerinin %30'un üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve işin en ilginç tarafı da şirket yönetimi talep hala kapasitemizin üzerinde diyor. Yani bugün dünyada yapay zeka için gereken çip talebi o kadar yüksek ki üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle birçok ekonomist artık Tayvan'a da yapay zekanın fabrikası diyor. Benzer bir hikaye Güney Kore'de de yaşanıyor. Son yıllarda yapay zeka yatırımları arttıkça yalnızca işlemcilere değil hafıza çiplerine de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bu alanın liderleri Samsung ve SK Hynix. İşte bu nedenle Güney Kore borsası son dönemde dünyanın en güçlü performans gösteren piyasalarından biri oldu. Öyle ki bazı hesaplamalara göre KOSPI endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Yalnızca SK Hynix hisseleri son bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Samsung hisseleri de birkaç kat değerlendi. Bugün Güney Kore'nin dünyanın en büyük 6. hisse senedi piyasasına dönüşmesinde yapay zeka yatırımlarının da çok önemli payı olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia CEO'su da yeniden Seul'a gitti ve bunun da tesadüf olmadığı konuşuluyor. Çünkü artık yapay zeka ekosisteminin en kritik parçalarından biri Güney Kore'nin ürettiği hafıza çipleri. Aslında burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Piyasalar bugün yalnızca bir teknoloji şirketine yatırım yapmıyor. Aslında bir ekosisteme yatırım yapıyor. Düşünün, bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyorsunuz. Önce Nvidia'nın işlemcilerine ihtiyacınız var. Sonra Samsung veya SK Hynix'in bellek çiplerine ihtiyacınız var. Ardından da TSMC'nin üretim tesislerine, daha sonra veri merkezlerine, daha sonra enerjiye, elektrik altyapısına, soğutma sistemlerine, fiber optik ağlara, yani yapay zeka yatırımı aslında onlarca farklı sektörün aynı anda büyümesi anlamına geliyor. İşte piyasaların bu kadar heyecanlanmasının nedeni de bu. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra herkesin sorduğu soruya gelelim. Bu bir balon mu? Bütün bu anlattıklarımızın içinde bunun balon olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı şirketlerin değerlemeleri tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu finans dünyasında ciddi bir tartışma yaratıyor balon olup olmadığı konusunda. Ve 2000 yılındaki dotcom balonuyla bir benzetme yapılıyor. Ancak önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde birçok şirketin ne geliri vardı ne de kârı vardı. Ve aslında belki de o zaman balon olarak düşündüğümüz şey, ilerleyen yıllarda internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en kârlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler. Tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir balon değil demesinin bir başka nedeni de şu, benim de katıldığım. Yapay zeka artık gelir üretmeye başladı bile. Yani şirketler müşteri hizmetlerinde kullanıyor, yazılım geliştirmede kullanıyor, sağlık sektöründe kullanıyorlar. Hatta üretim hatlarında kullanılıyor. Hatta bankacılıkta bile kullanılıyor. Yani teknoloji laboratuvarından çıkıp ekonominin içine girmiş durumda zaten yapay zeka. Bu nedenle birçok yatırımcı bugün yaşananları internetin ilk yaygınlaşma yıllarına benzetiyor. İnternet bir balon değildi biraz önce söylediğim gibi. İnternetli şirketlerinin belki bazıları balondu ama internet teması bir balon olmaktan çok uzaktı. Şu anda geldiğimiz noktada aslında ilk adımları ifade ediyordu. Yapay zeka tarafında da belki şirketler bazında bazı süreçler yaşayacağız. Ama bunun son derece kalıcı bir tema olduğunu, teknolojinin kalıcı olduğunu görüyoruz. Belki sadece her şirket kazanan olmayacak ama yine de temaya balon demenin son derece zor olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yılın en kritik sorusu da şu olacak. Yapay zeka şirketlerin verimliliğini gerçekten ne kadar arttıracak? Eğer beklendiği kadar büyük bir üretkenlik artışı yaratırsa bugün gördüğümüz değerlemeler geriye dönüp baktığımızda çok da pahalı görünmeyebilir. Ama eğer beklentiler fazla iyimser çıkarsa piyasalar zaman zaman ciddi düzeltmeler yaşayabilir. Burada yine bir parantez açıyorum. Son dönemde ABD'de tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ve yükseliş unsurlarının daha ön planda olması AI temasının da gözlerini kapatabileceği bir unsur olmaktan uzak değil. Dolayısıyla orada daha da yükselen ya da yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri gördüğümüz durumda piyasalarda AI'ın da içinde bulunduğu ciddi düzeltmelerin yaşanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Programı kapatırken bir düşünce bırakmak istiyorum. Yani bundan 30 yıl önce internet hayatımıza girdiğinde çoğu insan bunun bir gün alışverişten bankacılığa, eğitimden iletişime kadar her şeyi değiştireceğini öngörememişti. Bugün yapay zeka konusunda da benzer bir noktadayız gibi gözüküyor. Evet, belki bazı beklentiler iyimser, belki dediğim gibi bazı şirketler gözden düşecek ama görünen o ki dünya ekonomisinin yeni büyüme hikayesi artık petrolle bugünlerde yatıp kalksak da değil, petrol değil, emlak değil, sosyal medya değil ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, fon sepeti oluşturmak tam olarak ne demek?
2: Aslında çok basit bir fikirden bahsediyoruz. Tek bir fona yatırım yapmak yerine birden fazla fonu bir araya getirerek bir yapı oluşturmak. Yani yatırımın da yatırımını yapmak gibi düşünebilirsiniz. Ama burada önemli bir yanılgıyı düzeltmek gerekiyor. Sepet yapmak getiriyi garanti etmez. Hatta çoğu zaman en yüksek getiriyi de sağlamaz. Sepet yapmanın asıl amacı riski azaltmak ve dalgalanmayı dengelemektir. Şöyle düşünün. Sadece hisse senedi yoğun bir fondaysanız, piyasa iyi giderse yüksek kazanabilirsiniz. Ama kötü bir dönemde ciddi dalgalanma yaşarsınız. Sadece para piyasası fonundaysanız, dalgalanma çok düşüktür. Ama yüksek getiri potansiyelinden de uzak kalırsınız. Fon sepeti ise bu 2-3 arasında denge kurmaya çalışır. Örneğin likidite ve istikrar için bir miktar para piyasası fonu, büyüme potansiyeli için bir miktar hisse senedi veya değişken fon, jeopolitik ve kur riskine karşı denge için belki bir miktar altın veya döviz temalı fon. Böyle bir yapı tek bir senaryoya bağımlı kalmanızı engeller. Burada kilit nokta şu. Piyasalar tek bir yönde hareket etmez. Bazen faizler düşer, hisse piyasası yükselir. Bazen küresel risk artar, altın öne çıkar. Bazen sıkı para politikası döneminde para piyasası fonları cazip hale gelir. Fon sepeti yapmak, hangi senaryo olursa olsun tamamen hazırlıksız yakalanmayayım demektir. Çok önemli bir nokta daha var. Çeşitlendirme getiriyi değil, oynaklığı düşürür. Yani tek bir fonda %30 kazanabilecekken sepetle %22 kazanabilirsiniz. Ama aynı şekilde tek fonda %25 kaybedebilecekken sepetle belki %10-12 kayıpla sınırlı kalabilirsiniz. Uzun vadede yatırım psikolojisini ayakta tutan şey de çoğu zaman bu denge olur. Çünkü yatırım sadece matematik değil, aynı zamanda davranış meselesidir. Sert düşüşlerde panik yapmamak, planı bozmamak için dalgalanmayı yönetebilmek gerekir. Fon sepeti ayrıca yatırımcıya bir başka avantaj daha sunar. Profesyonel yönetim çeşitliliği. Farklı fon yöneticilerinin farklı bakış açılarını aynı portföy içinde taşımış olursunuz. Sonuçta fon sepeti yapmak daha çok kazanayım demekten çok, daha dengeli ilerleyeyim demektir. Belki de en doğru soru şu, portföyünüz tek bir senaryoya mı bağlı, yoksa farklı ihtimallere karşı hazırlıklı mı?
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölgede iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, bugün sizlerle son 2 yıldır dünya ekonomisini, teknoloji sektörünü ve hatta finansal piyasaları sürükleyen bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Son dönemde haberleri takip edenler fark etmiştir. Bir taraftan savaşları konuşuyoruz, bir taraftan artan jeopolitik riskleri konuşuyoruz, bir taraftan ticaret savaşlarını konuşuyoruz, büyüme yavaşlıyor mu diye tartışıyoruz ama tüm bunların yanında sanki bunları hiç yaşanmıyormuş gibi hisse senedi piyasalarına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Özellikle Amerika, Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji üretiminin merkezinde bulunan ülkelerde hisse senedi piyasaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Çünkü bu performansın arkasında büyük ölçüde tek bir tema var, o da yapay zeka. İşte bugün biraz bunun nedenlerini konuşacağız. Yapay zeka için yeni sanayi devrimi deniliyor. Öyle mi değil mi? Buna tabii burada cevap vermek çok zor. Bunu biraz gelecek gösterecek ama şu andaki okumalar nasıl? Onu sizinle paylaşmak istedim bu yayında. Piyasalar neden bu konu için bu kadar heyecanlı? Ayrıca aslında bir balon mu oluşuyor ve bundan sonra bizi ne bekliyor sorularına nasıl yaklaşılıyor? Ben naçizane görüşlerimle nasıl yaklaşıyorum? Biraz bunu toparlamaya çalışacağım. Öncelikle rakamlardan başlayalım. Çünkü bazen rakamlar, biliyoruz ki hepimiz artık uzun analizlerden daha fazla şey anlatıyor. Çünkü bugün dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları artık doğrudan yapay zeka hikayesiyle ilişkili. Hepimizin çokça bildiği Nvidia örneğin. Bundan birkaç yıl önce yalnızca Nvidia teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir şirketti. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Yani piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu bir karşılaştırma yapsak bu rakam Almanya'nın yıllık ekonomi büyüklüğünden daha fazla. Yani tek bir şirketin değerinin geldiği seviye. Ve bu bile aslında yatırımcıların yapay zekaya ne kadar büyük bir gelecek biçtiğini tek başına gösteriyor. Ancak hikaye sadece Nvidia değil tabii ki. Amerika borsalarındaki yükselişin önemli kısmı son dönemde AI yatırımı yapan şirketlerden geliyor. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Bu şirketlerin ortak özelliği nedir? Hepsi milyarlarca dolar harcayarak yeni veri merkezleri kuruyor. Yeni çipler satın alıyorlar. Yapay zeka modelleri geliştiriyorlar. Öyle ki bazı teknoloji şirketlerinin tek bir yıldaki yapay zeka yatırımı bütçeleri artık birçok ülkenin yıllık kamu yatırım bütçesine yaklaşmış durumda. Piyasada aslında şunu satın alıyor. Yani yapay zeka gelecekte şirketlerin karlılığını ciddi bir biçimde artıracak. Bugün satın alınan şey mevcut gelirler değil yani gelecekteki üretkenlik artışı. Burada hemen küçük bir parantez açayım. Örneğin geçtiğimiz sene ticaret savaşları artan tarifelere rağmen dünya büyümesinin çok dayanıklı kaldığını gördük. İngilizce tabiriyle resilience ve bir sürü uluslararası kuruluşun raporlarında başlıklara taşındı. Bunun ana nedenini ise verimlilik, verimlilik sağlayan ana unsurun ise AI teması olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bugün halen piyasalarda da satın alınan şey bu şirketlere ilişkin gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler, AMD'nin geliştirdiği sistemler. Bunların büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Ve TSMC tek başına Tayvan borsasının yaklaşık %40'ından fazlasını oluşturuyor. Ve bu yıl söz konusu şirket hisseleri yaklaşık %50 yükselmiş durumda. İlk çeyrek karına bakıyorsunuz %50'nin üzerinde. 2026 yılına ilişkin gelir büyümesi beklentilerinin %30'un üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve işin en ilginç tarafı da şirket yönetimi talep hala kapasitemizin üzerinde diyor. Yani bugün dünyada yapay zeka için gereken çip talebi o kadar yüksek ki üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle birçok ekonomist artık Tayvan'a da yapay zekanın fabrikası diyor. Benzer bir hikaye Güney Kore'de de yaşanıyor. Son yıllarda yapay zeka yatırımları arttıkça yalnızca işlemcilere değil hafıza çiplerine de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bu alanın liderleri Samsung ve SK Hynix. İşte bu nedenle Güney Kore borsası son dönemde dünyanın en güçlü performans gösteren piyasalarından biri oldu. Öyle ki bazı hesaplamalara göre KOSPI endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Yalnızca SK Hynix hisseleri son bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Samsung hisseleri de birkaç kat değerlendi. Bugün Güney Kore'nin dünyanın en büyük 6. hisse senedi piyasasına dönüşmesinde yapay zeka yatırımlarının da çok önemli payı olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia CEO'su da yeniden Seul'a gitti ve bunun da tesadüf olmadığı konuşuluyor. Çünkü artık yapay zeka ekosisteminin en kritik parçalarından biri Güney Kore'nin ürettiği hafıza çipleri. Aslında burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Piyasalar bugün yalnızca bir teknoloji şirketine yatırım yapmıyor. Aslında bir ekosisteme yatırım yapıyor. Düşünün, bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyorsunuz. Önce Nvidia'nın işlemcilerine ihtiyacınız var. Sonra Samsung veya SK Hynix'in bellek çiplerine ihtiyacınız var. Ardından da TSMC'nin üretim tesislerine, daha sonra veri merkezlerine, daha sonra enerjiye, elektrik altyapısına, soğutma sistemlerine, fiber optik ağlara. Yani yapay zeka yatırımı aslında onlarca farklı sektörün aynı anda büyümesi anlamına geliyor. İşte piyasaların bu kadar heyecanlanmasının nedeni de bu. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra herkesin sorduğu soruya gelelim. Bu bir balon mu? Bütün bu anlattıklarımızın içinde bunun balon olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı şirketlerin değerlemeleri tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu finans dünyasında ciddi bir tartışma yaratıyor balon olup olmadığı konusunda. Ve 2000 yılındaki dotcom balonuyla bir benzetme yapılıyor. Ancak önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde birçok şirketin ne geliri vardı ne de kârı vardı. Ve aslında belki de o zaman balon olarak düşündüğümüz şey, ilerleyen yıllarda internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en kârlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler. Tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir balon değil demesinin bir başka nedeni de şu, benim de katıldığım. Yapay zeka artık gelir üretmeye başladı bile. Yani şirketler müşteri hizmetlerinde kullanıyor, yazılım geliştirmede kullanıyor, sağlık sektöründe kullanıyorlar. Hatta üretim hatlarında kullanılıyor. Hatta bankacılıkta bile kullanılıyor. Yani teknoloji laboratuvarından çıkıp ekonominin içine girmiş durumda zaten yapay zeka. Bu nedenle birçok yatırımcı bugün yaşananları internetin ilk yaygınlaşma yıllarına benzetiyor. İnternet bir balon değildi biraz önce söylediğim gibi. İnternetli şirketlerinin belki bazıları balondu ama internet teması bir balon olmaktan çok uzaktı. Şu anda geldiğimiz noktada aslında ilk adımları ifade ediyordu. Yapay zeka tarafında da belki şirketler bazında bazı süreçler yaşayacağız. Ama bunun son derece kalıcı bir tema olduğunu, teknolojinin kalıcı olduğunu görüyoruz. Belki sadece her şirket kazanan olmayacak ama yine de temaya balon demenin son derece zor olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yılın en kritik sorusu da şu olacak. Yapay zeka şirketlerin verimliliğini gerçekten ne kadar arttıracak? Eğer beklendiği kadar büyük bir üretkenlik artışı yaratırsa, bugün gördüğümüz değerlemeler geriye dönüp baktığımızda çok da pahalı görünmeyebilir. Ama eğer beklentiler fazla iyimser çıkarsa piyasalar zaman zaman ciddi düzeltmeler yaşayabilir. Burada yine bir parantez açıyorum. Son dönemde ABD'de tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ve yükseliş unsurlarının daha ön planda olması AI temasının da gözlerini kapatabileceği bir unsur olmaktan uzak değil. Dolayısıyla orada daha da yükselen ya da yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri gördüğümüz durumda piyasalarda AI'ın da içinde bulunduğu ciddi düzeltmelerin yaşanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Programı kapatırken bir düşünce bırakmak istiyorum. Yani bundan 30 yıl önce internet hayatımıza girdiğinde çoğu insan bunun bir gün alışverişten bankacılığa, eğitimden iletişime kadar her şeyi değiştireceğini öngörememişti. Bugün yapay zeka konusunda da benzer bir noktadayız gibi gözüküyor. evet belki bazı beklentiler iyimser, belki dediğim gibi bazı şirketler gözden düşecek ama görünen o ki dünya ekonomisinin yeni büyüme hikayesi artık petrolle bugünlerde yatıp kalksak da değil, petrol değil, emlak değil, sosyal medya değil ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Radio.